0: Mesediyor. Mesediyor kökü. Bunu sapa cora çapa. Kulyala mingutu. Sapa klika. Yopiyatı rakabar. Kırta wangel kami.
1: Ağla dur.
2: Ne
3: gösteriyor?
0: Lagu.